Meşin sihvarat, utkmelat nevdevi. Ulamaz esi, rogoz edemi. Meşin sihvarat, utkmelat nevdevi.